Ustara bele bekem, ustara bele bekem, unna hege nostatigar, unna hege nostatigar, uran kaydera halar, uran kaydera halar, kılbanıra tuttan, kılbanıra tuttan, utak bütün kanna.

Kırı yarağın belbete, kırı yarağın belbete, kırı yarağın yanara, kırı yarağın yanara, kıstır bile.

0: Kırcara has para bellim yan.
1: Kırcara has para bellim yan.
0: Açak yağın ördüger.
1: Açak yağın.